0: de Türkiye olarak
1: komşumuz Suriye,
0: Gazze'de.
2: But this gentleman from a place called
0: Güç
2: Turkey.
0: Dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
2: He's has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known.
0: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
3: Şunim et aşmadat Hamas.
0: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır. Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz. Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz. İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
4: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı...
5: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
0: Dünya beşten büyüktür demeye devam edin.

0: Bugün dünya güç bunalımı ile birlikte bir istikamet buhranı da yaşamaktadır.
1: Uluslararası toplumun İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.
0: Komşumuz Irak maalesef bu savaş ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir.
1: Bölgemizi saran bu çatışma halinin temelinde yatan asıl sorunları görmezden gelemeyiz.
2: Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır.
3: Artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır.
0: Biz de Türkiye olarak destek vermeye hazırız.

0: Bugün dünya güç bunalımı ile birlikte bir istikamet buhranı da yaşamaktadır.
1: Uluslararası toplumun İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.
0: Komşumuz Irak. Maalesef bu savaş ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir.
1: Bölgemizi saran bu çatışma halinin temelinde yatan asıl sorunları görmezden gelemeyiz.
2: Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır.
3: Artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır.
0: Biz de Türkiye olarak destek vermeye hazırız.

0: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
1: فإننا نعلن بدء عملية خوفان الأقصى.
2: نحن نلخمين بخيوط الدم.
3: أزرخي إسرائيل, אנחנו במלחמה.
4: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
5: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
6: Türkiye olarak
7: komşumuz Suriye,
6: Gazze'de.
8: But this gentleman from a place called
6: Güç
8: Turkey.
6: Dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
8: He's has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known.
6: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
9: Şimim et aşmadan Hamas.
6: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır.
10: Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz.
6: Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyor.
10: İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
11: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı.
12: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
6: Dünya beşten büyüktür demeye devam ediyor.

0: غد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
2: Bugün dünya güç bunalımı ile birlikte bir istikamet buhranı da yaşamaktadır.
3: Uluslararası toplumun İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.
2: Komşumuz Irak maalesef bu savaş ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir.
3: Bölgemizi saran bu çatışma halinin temelinde yatan asıl sorunları görmezden gelemeyiz.
4: Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır.
5: Artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır.
2: Biz de Türkiye olarak destek vermeye hazırız.

0: de Türkiye olarak.
1: Komşumuz Suriye'ye.
0: Gazze'de.
2: But this gentleman from a place called
0: Güç
2: Turkey.
0: Güç dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
2: He's has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known.
0: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
3: Şunayım etaşmadan Hamas.
0: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır. Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz. Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz. İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
4: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı.
5: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
0: Dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz.

0: Türkiye olarak.
1: Komşumuz Suriye'ye.
0: Gazze'de.
2: But this gentleman from a place called
0: Güç
2: Turkey.
0: Güç dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
2: Has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known.
0: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
3: Şunayım etaşmadan Hamas.
0: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır. Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz. Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz. İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
4: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı...
5: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya, içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
0: Dünya beşten büyüktür demeye devam ediyoruz.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: Bugün dünya güç bunalımıyla birlikte bir istikamet buhranı da yaşamaktadır.
2: Uluslararası toplumun İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.
1: Komşumuz Irak. Maalesef bu savaş ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir.
2: Bölgemizi saran bu çatışma hali temelinde yatan asıl sorunları görmezden gelemeyiz.
3: Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır.
4: Artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث،
1: ونفهم لماذا يحدث،
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: Bugün dünya güç bunalımı ile birlikte bir istikamet buhranı da yaşamaktadır.
3: Uluslararası toplumun İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.
2: Komşumuz Irak maalesef bu savaş ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir.
3: Bölgemizi saran bu çatışma hali temelinde yatan asıl sorunları görmezden gelemeyiz.
4: Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır.
5: Artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır.
2: Biz de Türkiye olarak destek vermeye hazırız.

0: de Türkiye olarak
1: komşumuz Suriye'ye,
0: Gazze'de.
2: But this gentleman from a place called
0: Güç
2: Turkey.
0: Dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
2: He has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known.
0: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
3: Şimdi etaşmadan Hamas.
0: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır. Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz. Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyor. İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
4: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların teyatrı.
5: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
0: Dünya beşten büyüktür demeye devam edin.
6: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ

0: de Türkiye olarak
1: komşumuz Suriye,
0: Gazze'de.
2: But this gentleman from a place called
0: Güç
2: Turkey.
0: Güç dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
2: He's has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known.
0: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
3: Şunun etaşmadan Hamas.
0: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır. Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz. Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz. İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikte

0: Doğru okumamız şart.
1: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların kararı...
2: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya, içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
3: Dünya beşten büyüktür demeye devam ediyoruz.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.
2: Bugün dünya güç bunalımı ile birlikte bir istikamet buhranı da yaşamaktadır.
3: Uluslararası toplumun İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.

0: بموت واطفالنا بموت وقاعدين نتدفى.
1: Komşumuz Irak maalesef bu savaş ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir.
2: Bölgemizi saran bu çatışma hali temelinde yatan asıl sorunları görmezden gelemeyiz.
3: Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır.
4: Artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır.
1: Biz de Türkiye olarak destek vermeye hazırız.

0: taşımadan Hamas.
1: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır.
2: Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz.
1: Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum.
2: İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
3: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı...
4: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya, içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
1: Dünya beşten büyüktür demeye devam edin.
5: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحلام وتبخرت ذكريات.

0: Bugün dünya güç bunalımı ile birlikte bir istikamet buhranı da yaşamaktadır.
1: Uluslararası toplumun İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.
0: Komşumuz Irak maalesef bu savaş ortamından en çok etkilenen ülke.

0: şeylerden biridir.
1: Bölgemizi saran bu çatışma halinde temelinde yatan asıl sorunları görmezden gelemeyiz.
2: Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır.
3: Artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır.
0: Biz de Türkiye olarak destek vermeye hazırız.